Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an, elimi nereye koyacağımı şaşırdım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta. Ben darda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde. Yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana hatırlarsan. Önemli olan zamana bırakmak değil. Zamanla bırakmamak. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem söyle bana kimden gittim. Sen de yoktum zaten ben. Ben yine bende bittim. Sen de yoktum zaten ben.

Bir saat sensizin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü aya yürüdüm. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana, ayrılırken hediyem olsun.

Gün olur, yorgun bir ıslık öper şehrin uhun alnını. Kol kola girer kandan ırmaklar, bir uzun halay olur. Gün olur, botan berçelan olur. Gün olur, gelincik yağmuruyla döner çocuklar. Önce asminler uyanır en önce. Kızıl bir gül olup açar zilan, Serhat bir büyük dilan olur. Gün olur, Serhat bir büyük dilan olur. Gün olur, güneş öper alnını Behtinan'ın. Rüzgar bir sınır türküsüdür, yağmur eşkıya olur. Ve gözleri bahardır rahmetli çocukların, her taraf uçurtma olur. Gün olur, gidenlerin çığlıkları yırtar geceyi. Yıldızlar dökülür utancından bir bir, her taraf güneş olur. Her taraf güneş olur. Her taraf güneş olur.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yatıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiyim, öyle değil. Bir yıldız kaydı önümden, ben de yedim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

gençliğim dizleri üstüne çökmüş, kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen, ve sen ay yüzüm,

Senin evine de gelmişim ayol. Evetimin evi göreste de geldim. Uy ben elim lan. Uy ben elim lan. Uy ben elim lan. Uy beni de öldürün.

olamazsın. Ne gidelim ne artık. Değnek kurbana iş. Ortalık kaynağı iş. Herkes kendi işini tutuyor.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Değiş Saati başlıyor.

0: dinleyebileceğiniz en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.
2: Bu 19 Mayıs'ta gençler sevdiğin şarkıları genç seslerden dinlesin istedik. Seni anmak, daha iyi anlamak için.
3: Yemen türküsünü atamızı saygı ve özlemle anarak onun için söylüyorum.
4: Tabii bu güzel türküyü söylerken ilk önce ben bir merhabamla başlayayım. Efendim iz bırakanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dün yayında değildim. Resmi tatilde ama içimde kalan bir şeyi bugün sizlerle de paylaşmak istiyorum. Çünkü 19 Mayıs öyle sıradan bir tarih değil sevgili dostlar. Bir milletin yeniden doğduğu, umudun yeniden yeşerdiği gündü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gittiği o ilk adım. Bakın bugün hala milyonlarca insanın yüreğinde yankılanıyor. Ben de bu anlamlı günü Radyo Çağdaş mikrofonundan bir kez daha sizinle birlikte anmak istedim. Belki bir türkünün içinde, belki bir türkünün sözlerinde. Hani biraz memleket, biraz özlem, biraz umut olsun istedim bugün de. Direksiyon başındakiler, çalışanlar, evinde bizi dinleyenler hepiniz hoş geldiniz. Birlikte hatırladık, birlikte müzik dinleyeceğiz. Bakın bu ülkenin yeniden nasıl ayağa kalktığını, bir halkın nasıl umuda tutunduğunu bir kez daha milyonlar tarafından gördük. Bu arada bazen insanın gününü değiştiren büyük olaylar değil, böyle yolda karşılaştığı güzel insanlar da oluyor. Biraz önce beni evime bırakan sevgili Mustafa Altay abime de çok teşekkür ediyorum. Taksici abime çok güler yüzlü, çok ince düşünceli, böyle yol boyunca insanın sohbetiyle insan için rahatlatan güzel insanlardan biri. Hani sadece işini yapmakla kalmayıp böyle insanla gerçekten ilgilenen insanlar vardır. İşte onlardan bir tanesiydi. Evet, bu parçaları da kendisine armağan etmek isterim. Yola hep açık, kazancı hep bol olsun. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Evet efendim, gelsin bakalım Zeynep Bastık'tan 19 Mayıs için Yemen türküsü bizlerle birlikte olsun. Hepinize keyifli dinlemeler.
2: Bu 19 Mayıs'ta gençler sevdiğin şarkıları genç seslerden dinlesin istedik. Seni anmak, daha iyi anlamak için.
3: Yemen türküsünü atamızı saygı ve özlemle anarak onun için söylüyorum.

0: Berna ile iz bırakanlar.
1: Bu 19 Mayıs'ta gençler sevdiğin şarkıları genç seslerden dinlesin istedik. Seni anmak, daha iyi anlamak için.
2: Herkese merhaba. Atamızı özlemlendiğimiz bu özel günde onun çok sevdiğini bildiğimiz Fikrim'in İncegül'ünü çalacağız. İnşallah ona layık olabiliriz.

0: Evet, Melike Şahin'in de Fikrimin İnce Gülü adlı eseri de buluşturmuş olduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşlarına saygı, sevgi, rahmetle yad edelim. Bu topraklar inanın kolay kazanılmadı. Bu topraklar canla, başla, mücadeleyle, dirlikle ve birlikte kazanıldı. Tekrardan 19 Mayıs'ımız kutlu olsun efendim.
1: Berna ile iz bırakanlar. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

0: Evet, şöyle güzel bir türkü sizlere armağan etmek istiyorum müsaade ederseniz. Hani böyle insan içini yakan cinslerden olur ya, işte öyle türküler. Şöyle bakıyorum listemde ne var ne yok diye size şöyle güzel bir şey armağan edeyim. Efendim, ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz. Hepinize şimdiden keyifli dinlemeler olsun.
1: Sizlerle birlikte olacak. Tabii orkestrada eşlik eden Yavuz Top inanılmaz güzel bir buluşma olmuş gerçekten.

Bazı türküler bazı anları hep şahitlik ediyor farkındaysanız. Kimi ayrılığa, kimi vedaya, kimi acıya. İşte bu da onlardan bir tanesiydi. Şimdi ise saygı, sevgi, rahmetle yad ettiğimiz Müslüm Gürses gelsin efendim. Bunca gamı, bunca derdi, Mevlam yalnız bana mı verdi?

0: sen geliyor.
1: Tabii arabesk müzik deyince Müslüm Gürses hakikaten tarihi bir damga vuran sanatçılarımızdan bir tanesi ama Türkiye'de ne kadar güzel yorumlamış değil mi? Evet, bir Ahmet Kaya çalışmasını buluşturalım sizlerle. Bülent Bey bizleri dinlemekteymiş. Selamlar olsun, hoş geldiniz. Berna Hanım, listenizde varsa nereden bileceksiniz? Bugün çok dinlemek istiyorum, derdim çok büyük. Ama tevekkül içindeyiz demiş. Ne mutlu size Bülent Bey, hakikaten kimin ne derdi varsa Allah'a yaslanınca, dua edince, hakikaten teslim olunca bir hafifliyor insan. Çünkü arkamızda Rabbimiz var. Çok şükür, bin şükür. Gelsin bakalım Ahmet Kaya.
2: Üstüm başım

yaşadığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı

çakıp geldim, demir yeli söküp geldim, hayatımı yakıp geldim hey. Taş duvarları yıkıp geldim, demir yeli söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim hey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: bayan direş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Sizi benim kime küstüm?
1: 7'den 70 herkes çılgın bir şekilde bu türküyü okuyabilir, bu türküyü söyleyebilir, bu türküyü bir başkasına armağan edebilir. Çünkü insan içinde biriktirdiği böyle acıları, yaşadığı yalnızlığı, anlatamadığı duyguları dile getiren böyle ender şarkılar, türküler vardır. Bakın bazen insan öyle şeyler yaşar ki dışarıdan bakan kimse bunu anlayamaz ama bir türkünün içinde unutulmaz o soru böyle tam da buradan geliyor. Nereden bileceksiniz?
0: Nereden bileceksiniz?
1: Evet efendim, şimdi ise böyle uzun zamandır yayınlamadığım bir sanatçı sizlerle buluşturmak istiyorum. Bakın şimdi size sürpriz olacak. Fatih Kısaparmağı buluşturmak isterim sizlere.

Berna Hanım merhabalar, İzmit'ten Mehmet ben. Yayınınız harikaya gidiyor. Türklerle büyüdük biz. Babam bağlama çalardı. Şu an sizi dinlerken çocukluğum geldi aklıma. Selamlar Radyo Çağdaş ailesi. Çok teşekkürler Mehmet. Hani o kıymetli anılarını bizi de dahil etmen, anımsaman. Hani bunu bizim yaşattığımız, gerçekten gurur duydum. Çünkü güzel anıları, hatıraları eşlik etmek kolay değildir. İnanın çok zordur, hele ki şu dönemde. Babanıza da çokça selamlar olsun. İş yerinde dinleyenler var sevgili Ayşe. Radyomuz açık, Türkler huzur veriyor. Güler Duman'dan bir türkü rica edecektim demiş. Göndermiş olduğum umudum var sana sevgili Ayşe'cim. Hasan selamlar. Yani aramızda hemen hemen iki sokak var, iki street, evet yani. Gurbetteyiz ama Radyo Çağdaş sayesinde memleket kokusu geliyor. Bağlama ses duyunca insanın içi böyle bir titriyor. Selamlar Kocaeli'ye demiş. Teşekkürler Hasan'cım. Evet. Enfield'a da buradan çokça selamlar olsun. O zaman kelime seriyle hiç vakit kaybetmeden sevgili Fatih Kısaparmağı sizlerle buluşturmak isterim. Böyle anılarımızı, hatıralarımızı eşlik eden türkülerle devam ediyoruz yolculuğumuza.

Evet efendim, böyle bir İbrahim Erkal yayınlamak istedim, böyle içimden geldi. Deket Yalan Dünya'desin efendim. Sonrası yine güzel türkülerimizle buralardayız.

neyine güveneyim? De geç yalan dünya. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere kalan dünya?

Evet, bazen insan hayatın ortasında durur ve kendisine şu soruyu da sorabilir. Bu koşuşturma, bu hırs, bu kavga hepsi ne için? İşte o anlarda kulağımıza böyle sesler gelir, türküler gelir. Anadolu'nun içinden gelen samimi ama gerçek bir ses. İbrahim Erkal. Yani hayatının büyük bölümünü Erzurum'dan İstanbul'a uzanan böyle zorlu bir hayat mücadelesiyle geçirdi İbrahim Erkal. Bence iç dünyasını anlatan türkülerden bir tanesi. Evet, söz müziği de kendisine ait olan kıymetli bir eseri de buluşturmuş olduk sizlere. Sanki aşklar hep yalan. Siz de bazen dünyaya, bazen kadere, bazen de içinizde biriken o yorgunluğa kızmıyor musunuz? Neyine güveneyim, de get yalan dünya. Çünkü hayatın en büyük gerçeği bazen şey oluyor. İnsan her şeye rağmen yaşamaya devam ediyor.

Şimdi şöyle bir mesajlarınıza bakayım müsaadenizle. Emine teyzem selamlar olsun, yemek yapıyormuş, radyonuz açık. Eskiden bu türküleri biz de çok söylerdik. Sizden dinleyince o günler geliyor aklıma. Allah sesinizi eksik etmesin demiş, çok

0: Canlı ellerinizden öpüyorum, var olasınız. Ne mutlu ki böyle kıymetli vaktinizi ayırıp bizleri dinliyorsunuz, cansınız hepiniz. Selamlar Ankara'ya, sevgili Murat, uzun yoldayım, arabadayım, sizleri dinliyorum. Türküler yol arkadaşı gibi. Ahmet Şafak'tan bir eser rica ediyorum demiş. Senin için gelsin bakalım sevgili Murat. Bu arada iyi yolculuklar. Lütfen araba kullanırken telefonla uğraşmayalım.
1: Çıkmış birinin astra çivi

Hasret çivi çakmış birinin sevdasından dönmek yanmış birinin yüreğisin. Unut onu gitsin.

Şimdi şöyle bir ezel de var. Bakın iyi bilirsiniz bu eseri. Son bir defa. Bir Ali Kınık çalışmasını da sizlerle buluşturmak isterim. Müsaade ederseniz.

Radyo Çağda işte bazen bir türkü gelir. Evet, bazıları da vardır ki insanın yüreğinde bir vedanın ardında bırakır. Ali Kınık, Ahmet Şafak, bakın bunlar gerçekten Anadolu ezgilerini birleştiren çok güçlü yorumcular. Son bir defa da çok kıymetli eserlerden biri. Yani dinlerken insan bazen eski bir aşkını, yarım kalmış bir hikayeyi de hatırlayabiliyor. Hayal olsa, hani hep diyoruz ya kendi kendimize, bir kez daha görebilseydim sadece son bir defa. Evet, Radyo Çağda işte mikrofonda o içli yorum geliyor. Ali Kınık, son bir defa, dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağda işte sizlerle.

Bu arada Dilek Hanım, selamlar, bayram gelmiş, neyime parçasını çalarsanız sevinirim, saygılar sevgiler sunuyorum demiş. Maalesef listemde yok sevgili Dilek Hanım, size bütün eserleri armağan etmek isterim ama. Berna Hanım çok teşekkür ediyorum Yemen türküsü için, ben taksici Multisafa Altay demiş, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan. Tamam.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Züleyha, şimdi sen diyeceksin ki pişman mıyım? Bir anından bile pişman olmadım. İçim çekiyor mu? Çekmiyor eskisi gibi çayı. Çok içime çekemiyorum mesela sigarayı. İçim almasa da bu ayrılığı, yine gelse yine severim. Kurşun olsa kaçmam. Acel olsa saklanmam. Ateş olsa sakınmam. Yine gelse yine severim.

0: Ben ölürsem sever misin yeniden birini?
1: Severim.
0: Hani gül koklamazdın benim üstüme?
1: Koklarım demedim ki, severim dedim.
0: Ne demek koklamam ama severim? Kimi seversin mesela?
1: Ölürsen bir gün senin üstüne senin yokluğunu getirir, onu severim Züleyha. Giderim seni ilk gördüğüm yeri severim. Yetmezse bana ilk güldüğün anı severim. Beni beklerken durduğun yeri severim mesela. Gidersen senden geriye kalan ne varsa ben de bulur onu severim.

0: sonra bir sen kaldın.
1: Züleyha, ikimiz de bir kafesin içindeyiz, farkında mısın? Seninki telden, benimki gönülden bir kafes. Seni bıraksalar kafesinden, sen özgürsün. Beni bıraksalar kafesinden, ben ölürüm.
2: Aslında aşkın ardından kalın o incecik sızıyı anlatan türkülerden bir tanesiydi. Bazen koskoca bir sevda biter ama yarayı sadece tek bir şeye kalır. Bir hatıra. Evet, Ozan Manas'ın yorumda tam da bu duyguyu bizlere gerçekten aktardı, taşıdı. Hatırımda bir sen kaldın. Bir de kendimden bilirim diye bir türkü vardı. Hadi onu da sizlerle buluşturalım müsaadenizle. Arkadaşım sayesinde ilk defa Radyo Çağdaş dinliyorum. Çok çok beğendim. Bu kadar duygulu anlatım az radyoda kaldı. Emeğinize sağlık demiş Selin. Çok teşekkür ederim Selin bu kıymetli mesajın için. Çok da mutlu oldum açıkçası. Ali ustacığım, derinceden sanayide çalışıyoruz. Radyomuz açık. Türküler olmazsa olmazımız. Tüm ustalara selamlar. Bize de bir Türk erman eder misiniz demişler. Efendim selamlar olsun. Kolaylıklar diliyorum sizlere de. Allah yer ve yardımcınız olsun. Çalan bütün eserleri siz değerli emekçi büyüklerime armağan ediyorum. Ay haline.
1: Kale olsan düşer.
2: Sesiniz huzur veriyor Berna Hanım. Bursa'dan Fatma ben demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz siz de.
1: O yüzden oradan kimin geleceğine dikkat et.
2: İnsan her şeyi kendinden bilir ya. Bakın her şeyi ama. Yani o sözlerin içinde kendimizi buluyoruz. Ve o yüzleşmeye bir de biz şahitlik edelim, ne dersiniz? Hadi en başa alalım bir türkümüzü. Keyifli dinlemeler.
1: Delikanlı, kalelerin en zayıf olduğu yer neresidir bilir misin?

O uçurumdan ayrıl delikanlı. Harcadığın zamanı at aşağı. Verdiğin emeği at. Hatıralarını at. İçini at. Hatta içindekini bile at. Ama sonra ayrıl oradan. Eğer şimdi ayrılmazsan, yarın kavuşacağın hiçbir şey kalmaz. Nereden biliyorsun deme evlat.

dostlarım, üzülme. Hayırlısı der. Hayırda da şer olmaz mı beyler? Önce gün sayarsın, sonra seviler. Kendinden bilir. Bin kısmet gelse gönlünü kuşatmaya, alışırsın yalnızlıkla baş etmeye. Ela gözü yeter seni yaşatmaya. Kendinden bilirim.

Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

0: Uzun zamandır CD'yi buluşturmuyorduk sizlerle. Ah Yar adlı eser hakikaten güzeldi. Çok kıymetli türkülerimizden bir tanesi. Türkülerde bu iki kelime boşuna bu kadar geçmiyor bakın. Çünkü Anadolu'da sevda kolay yaşanan bir şey değildir. İçinde ayrılık vardır, gurbet, bekleyiş. Bazen de insan bütün duygularını sadece iki kelimeyle anlatabiliyor. Çünkü bazen insan içinden sadece su söz geçer. Ah Yar, bir bilsen içimde neler var.
1: Git

Küsmen gerek anlaman için beni yar. Küsmeli tek ağacın. Sığınacağın amansız bir yağmurda aşkla vurulman gerek koyu bir ıssızlıkta. Kimse görmemeli çığlığının sahibini. Kendi sesinle ölmelisin. Sessizliğinle büyüdüğün gibi. Düşürmeli seni birkaç kez. Acımadan yerini bulmamış aşkların. İçinin yangınını aldırmadan kapıyı vurup çıkmalı eksik yaşadıkların. Bir pula satmalı emeğini burkulu pul edip harcadıkların. Anlaman için beni anlaman gerek. Kaç kişiyi yaşarsan yaşa. Kendi yalnızlığındır döneceğin en sonunda. En sonunda görmeyi unutup beklemeyi öğrenecek gözlerin paslı bir cam kenarında. Konuşur olacaksın çiçek mezarı boş saksılarla. Önemsizleşecek bakmaya korkarken başkalarına gösterdiğin sırlar. İşte o zaman kalkacak ellerine çektiğin seninle sen arasındaki sınırlar.

Ölüm gelsin. Devrim Çelik yarışına attığı güzel o canlı performansıyla Radyo Çağdaş'la bizlerle birlikteydi. Şimdi ise Havva Öğüt. Bir gönlüne ben sığmadım. Evet, merhabalar, ben Nanım. Kartepe'den Ahmet, ailemle birlikte sofradayız. Radyonuz açık. Türküler sofraya bereket gibi geliyor. Tüm dinleyenlere hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Size de afiyetler olsun inşallah. Resminizi de görüyorum. Özel bir çocuk da o sofrada. Sanırım onun için toplanılmış. Kalbimiz, gönlümüz sizinle diyelim. Çok çok öpün lütfen yarım, olur mu? Cansınız. Şu garip gün. Bu arada Kemal Bey diyor ki ben Giresunluyum. Karadeniz türküleri hiç duymuyorum sizin programınızda. Gurbetteki herkese güzel bir Karadeniz türküsü gelsin demiş. Şimdi öncelikle Kemal Bey'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizin gibi kıymetli bir dinleyicimizi ailemize katmak gerçekten çok güzel bir şey. Öncelikle bizim Karadeniz Zamanı adında böyle sadece Karadeniz müziklerine özel bir programımız var. Hafta içi her gün 16-17 arası Radyo Çağdaş'ta. Ayrıca ben Karadeniz müziğine bayılan bir programcıyım. Gerçekten çok ama çok severim. Sürekli yayınlamayı özen gösteririm. Bir başka konu da şu. Ben sizlerden gelen istekler doğrultusunda yayın akışıma yön veriyorum. Hani siz benden ne isterseniz ben onu çalmakla mükellefim. O yüzden bir Karadeniz müziği istediyseniz onu da yayınlamak benim de tabii ki boynumun borcu. Umarım anlaşmışızdır sevgili Kemal Bey. Lütfen programdan sonra yayını kapatmayın. Nostalji saatinden sonra güzel bir Karadeniz zamanı olacak. Onu da dinlemeyi ihmal etmeyin lütfen. Teşekkür ediyorum. Havva Öğüt'ü dinleyelim. Bir gönlüne ben sığmadım. Sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

Bazen insan o kadar sever ki, o kadar çok sever ki, bütün kalbini ona verir. İnanın kendine bile yer bulamaz insan. Seversin, beklersin, sabredersin. Ama bugün içinden şu cümlede geçiverir: ben bu gönle sığmadım. Evet, Güçlü ve İşli sesiyle Marabek Semdi Türk Halk Müziği'nin çizgisinde yorumladığı eserler gerçekten dinleyenlerin yüreğine de dokunuyor. Yani aşkın kaderi, ayrılığın yarası, işten gelen bir sitem işte. Hani bazen Türk dinlediğimizde şu da gelmiyor mu aklınıza? Ben mi fazla sevdim yoksa sen mi eksik kaldın? Allah üt, bir gönüle ben sığmadım türküsüyle bizlerle birlikteydim. Daha bugün gibi salına salına. Evet, Giresunlu Kemal şunu söylüyor: mutlaka dinleyeceğim, o zaman sizden bambaşka bir eser istiyorum demiş. Çok da mutlu olduğunu söylemiş. Evet efendim, yani biz her yöreye böyle her yörenin o canlı ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz aslında Radyo Çağdaş'ta, ayrım yapmadan. O yüzden Doğu Anadolu'su da, İç Anadolu'su da, Ege'si de, doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi hiç fark etmez. Hepsi bir, hepsi bizim. Hani yaylam, hani seyrimi. Nurullah Alacayır'la İbrahim Erkal'ın güzel bir diyetini buluşturalım sizlerle. Yine bir Erzurumlu türkü dostlarına armağan edelim. Sonrası yine buralarda olacağız. Keyifli dinlemeler.

Evet, benim güzeller güzeli kuzenim Diloş'um dinliyormuş. Sevgili Dilber Uygan, Bozkurt. Çalan bütün eserleri armağan ediyorum. Türkiye'ye geldiğimden beri sık sık ziyaretime geldi, sağ olsun. Bu arada ziyaretlerin için de çok teşekkür ediyorum canım kuzenim.

0: Bazen bir türkü geliyor ve insana zamanı nasıl geçtiğini hatırlatıyor. Acı dramı bakın bu. Bu çok acı bir durumdur gerçekten. Yani insan hayatında bıraktığı izleri kimde ne kadarım diye sorabilecek o acı soru aslında.
1: Üzmüş gayrı seni bu sene.
0: Hayat vallahi bize bu soruyu sorduruyor. Gördün mü? Geçmiş yıllar. Belki de dinleyen herkesin yüreğine dokundu bilmiyorum ama çünkü hepimizin içinde geçmişe dair bir hikaye vardır. Vardır yani. Efendim TRT Türkü programında seslendirdiği canlı canlı kıymetli eseri sizlerle buluşturdum. Hulusi Gökmeş'e Gördün mü Geçmiş Yılları adlı eser bizlerle birlikteydi.

0: Şimdi sırada gerçekten yine çok kıymetli bir sanatçı bizlerle birlikte olacak. Evet, Türk Halk Müziği'nin genç kuşak temsilcilerinden.
1: Gözünün görmediği.
0: Onun tam adımı adlı türkü ama şiirle kendi şiirini katmış sevgili Mustafa Toprak Özdemir. Hadi hep birlikte bir kulak verelim. Sonrası yine buralardayız.
1: Gözünün görmediği, yüzünün bilmediği vakittir bu vakit. Bu vakit sevdaların yarısını düştüğü, ilin haddini aştığı, damlaların pınarlardan taştığı vakittir bu vakit. Demem o ki bu vakit en çok sızlattığın, en çok hatırlandığın, en çok yaktığın, ruhun bedene sığmadığı meşhul faili en çok hatırlandığın vakittir bu vakit. Yüzün yüzümü unutur, özün özümü unutur, gözüm gözünü uyutur da dilim sözünü unutmaz. Ben seni bir türlü unutamadım, eşiktekini, beşiktekini, varlığımı, yarını.

yine yeniden sizlerle buluşturmak istedim. Sandık sandığa dayalım. Hakikaten bu türkü de benim çocukluğumun anılarıma, hatıralarıma eşlik eden türkülerden bir tanesi.

Merhabalar Senin Bey öncelikle. Diyor ki Berna Hanım, yayınız çok güzel gidiyor. İş yerinde tüm ekip sizi dinliyoruz. Türkülerle büyüyen nesiliz biz. Bağlama sesi gelince insan için huzur doluyor. Tüm Radyo Çağdaş ailesine selamlar demiş. Çokça teşekkürler Selim. Kıymetli ekip arkadaşlarına da buradan selamlar. Çalan bütün eserleri armağan edelim. Diyor ki merhabalar Kartepe'den Zeynep ben. Evde radyonuz açık, türküler insanın kalbini dokunuyor. Hulusi Gökmeşe'den gelen eser beni çok eskilere götürdü demiş. İnanır mısınız Zeynep Hanım, benim de. Yani boşuna türkülerimiz, deyişlerimiz bir milletin, bir toplumun hafızasıdır denilmiyor.

Türk halk müziğinin en genç, en başarılı ve hakikaten akustik müziğe yön veren çok kıymetli sanatçılarımızdan. Bir de Yıldız Tilbe gelsin efendim. Kime kinettin de giydin alları. Evet, Yıldız Tilbe. Türk müziğinin hakikaten efsanevi isimlerinden bir tanesi ama Türk halk müziği de deyince bir başka yorum katıyor gerçekten. Bir de açtığım mesaj canlıdır. Hadi hep birlikte kulak verelim. Sonrası kapanışımız için buralardayız.

Evet efendim, bugün de Radyo Çağdaş'ta türkülerle güzel Anadolu'nun yürekten gelen sesleriyle birlikteydik. Her eskide bir hatıra, her sözde bir hikaye saklıydım. Hakikaten bazen bir sevdayı hatırladık, bazen geçmişe doğru kısa bir yolculuk yaptık. Çünkü efendim türküler sadece müzik değil, bir milletin hafızası, yaşadığı acıların, sevdaların, özlemlerin dilidir. Yani yüzyıllar önce de yakılmış bir türkü bile bugün hala kalbimize dokunabiliyorsa demek ki o duygu hiç eksilmemiştir. Evet, bugün de birlikte dinledik, birlikte hissettik, birlikte bir türkü size eski bir dostu hatırlattı belki de. Belki bir türkü içinizdeki bir anıyı uyandırdı. Belki burnunuzun direği sızladı, bilemiyoruz ama... Evet, Radyo Çağdaş her zaman olduğu gibi türkülerinizi sürmeye, Anadolu'nun seslerini yaşatmaya devam edecek. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile kentin hafızasını, Çağdaş Sanat Akademisi ile de sanatın, kültürün yeni nesillere ulaşması için çalışmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Berna Uytun. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralarda olacağım. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Nostalji kuşağı başlıyor.

ise gerçek farklıymış. Uyandım, anladım ki sevgi.

anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım, la la la.

yar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

acılar geçer zamanla. Aşka tövbe demem ben, görürsün sevince yeniden.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

0: Kızanlar, bu dağların sahibi kim?
1: Elimiz.
0: Yiğidi kim?
1: Efemiz.
0: Susuz derelerde kavak biter mi?
1: Bitmez.
0: Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi?
1: Tütmez.
0: Yiğit kime derler?
1: Sözünde durup efesiyle ölene.
0: Korkak kime derler?
1: Sözünden dönen aman dileyene.
0: İnsan dünyaya niçin gelir?
1: Ölmek için.
0: Doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler
1: dertlenip hortlamaya.
0: Var yemezlere acımak mı yoksa dayak mı haktır?
1: Dayak haktır.
0: Yiğitlerde ne yoktur?
1: Merhamet.
0: Korkaklar zeytini nerede döverler?
1: Ağaç dilekte.
0: Yiğitler yağı nerede kavururlar?
1: Zalim göbeğinde.
0: Sözünde durmayan kahpe bacının öz kızan olsun mu?
1: Olsun.
0: Şu dualı yatağın böğrüne batsın mı?
1: Batsın.
0: Doğru söylediğinize nasıh tövbesi olsun mu?
1: Olsun.

0: yine terör, yine hain saldırı. Ve Türkiye şehidine ağlıyor.
1: Kınamı elime yakıp da sen gönderdin askeri. Asker ocağı değil annem. Bugün ecel verdi tezkere. Ben bugünü rüyamda gördüm de 100 kere. Üzülür ağlarsın diye sana söyleyemedim annem. Zamanında gittim geldim nöbete. Gözümü kırpmadım zarar gelir diye memlekete. Bir an önce memleketim kavuşsun diye huzura selamete. Namaz başında, namaz başında duanı sen eksik etme annem. Annem!

Birazdan kudurur deniz. Birazdan dalgaların sırtından üst üste fışkıran rüzgarlar bir intikam gibi çıldırınca üstüne yüzüne şarkılar çarpar. Yüzüne şiirler çarpar. Ağlarsın. Sen artık buralarda duramazsın. O büyük sessizliğin bağrı mı olur? Kimsenin bilmediği bir ağrı mı? Gider kendine gömülürsün. Yoksa bu şehir, bu sokaklar seni alır kullanır. Seni alır kullanır. Santim santim çürürsün. Hani el değmemiş bir yanın vardır. Aynalara göstermediğin bir yüzün, kendine sakladığın bir hüzün. Hadi durma, üzülsen de sen üzülürsün. Kim fark eder boşluğunu? Ardın sıra kim ağlar? Bir intikam gibi çıldırmış bu sevdalar. Bir intikam gibi çıldırmış bu sevdalar.

bazen bir uçurum kalır. Bazen de martıların ardından velvele koparan bir leş kalır. Bir intihar gibi kuşdolunca sevdalar. Sırtını duvara yaslar, sırtını ağaca yaslar, susarsın. Sen artık hiçbir sözü kaldıramazsın.

bir sevda mı olur? Kimsenin kapını çalmadığı bir inziva mı? Tutar sıfırdan başlarsın. Yoksa bu ilişkiler, bu zaaflar seni yiyip bitirir. Seni yiyip bitirir. Dirhem dirhem azalırsın.

Bu akşam yemin ettim. Seni bir daha öpmemek için. Ben ki bütün duvarlarını afişlerle donatıp yumruğumla kanatmıştım. Rezil bir aşktı. Bütün arkadaşları miting alanlarında ve mezarlıklarda bırakmıştım. İstanbul. Ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Umudun ve direncin yorgun anası. Ve ey çıldırmak üzere olmanın çamurlu ikonası. Tırnaklarım kopuyor. Görmüyor musun? Bir ben miyim kapıları şaşıran her yokuşun başında? Bir ben miyim ekmek arasına canını doğrayıp doğrayıp yutan? Bir kedi bile sağarken yüreğini telaş içinde yavrusuna. Ey acımasız acuze! Utan şu türbelerinden, minarelerinden utan! İstanbul, ey İstanbul, ey! Acılar kraliçesi! Savaşın ve bozgunların gariban çiçeği. Ve ey teslimiyete düşmenin o hazin gerçeği. Bayraklarım kanıyor. Sormuyor musun? Kadınlarınki omuzları hicran, saçları ihanet sarısı. Çocuklarınki yağmur emiyor yıkılası kaldırımlarından. En hücra genlerime, al yuvarlarıma, kılcal damarlarıma, ruhuma kadar. Bıktım iliklerime, gömlek ceplerime kadar sızan bu Allahsız yağmurundan. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. İhtişamın ve sefaletin çaresiz bacısı. Ve ey çürümenin, yok olmanın amansız sancısı. Ciğerlerim çatlıyor. Duymuyor musun? Hangi pencereme çıksam, o salya sümük pezevenk suratları. Hangi caddene dökülsem, o şangur şungur düş kırıkları. Bütün bu ezginler, tükenenler, yerlere serilenler, tutunamayanlar. Sarsmıyor mu seni hiç? Bunca infilak.

0: onca isyan çığlıkları.
1: İstanbul, ey İstanbul ey, acılar kraliçesi. Aldanışların ve hüznün yalancı tanrıçası. Ve ey ruhu kirlenmiş gecelerin cilveli yosması. İntihar anı geldi. Beni öpmüyor musun? Ağlamak istemiyorum. Yenildim sana. Hikayenin özeti bu. Bir istimlak gibi ödedin ve çiğneyip geçtin maceramı. Şimdi ben suçlarımı didikleyen bu martı sürüsüyle, şimdi ben hangi şehirde soğuturum zonklayıp duran bu yaramı? İstanbul, ey İstanbul ey, acılar kraliçesi. İhanetin ve ihbarların arkadan dolaşan bıçağı. Ve bütün ödeşmelerin, yüzleşmelerin, erkekçe vuruşmaların kaçağı. Beni harcadın ulan, beni sattın, utanmıyor musun?

Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Oy benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun. Git. Beni viran bir şehir gibi terk et. Hadi git. Dışarısı ispiyon. Dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın. Dikkat et. Dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Gitmek istiyorsun. Git. Bir savaşçı asla vedalaşmaz. Durma git. Dışarısı dinamit. Dışarısı enkaz. Şunu cebine koy. Ne olur ne olmaz. Eylül mağdurlarıydık. Kimsemiz yoktu. Yaralarımız aman vermiyordu canımıza. Kimseye kıymamıştık oysa. Masumduk. Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih. Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına çığ düşürdüyse öfkemiz. Oy benim yaralım, oy. En az bir karıncanın yüreği kadar namuslu ve çalışkandı ellerimiz. Artık bitti diyorsun. Git. Kırılsın kapı çerçeve. Kırılsın bu cam. Sorma git. Dışarısı panik. Dışarısı izdiham. Biliyorum. Seni vuracaklar bu akşam.

Ne çok file verdik üst üste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş, ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza. Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi içerden çürümüşüz meğerse. Oy benim yaralım, oy benim yaralım. Her gelen ölüm yazmış, her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergefimize. Kendini arıyorsun. Git. Aptal bir hayat kur içinde beni barındırmayan. Kalma git. Dışarısı varut. Dışarısı gardiyan. Yine bir tek ben olurum sana parçalanan. Demek şimdi gidiyorsun. Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele. Demek şimdi gidiyorsun. Yıkılan bir duvar gibi ömrüme devrile devrile. Demek mecbur istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında. Oy benim yaralım, maralım. Demek şimdi gidiyorsun ve bana bir tek seçenek kalıyor. Güle güle. Güle güle. Beni öldürüyorsun. Git. Kalmasın sende kahrım. Kalmasın derdim. Akma git. Kafamı yumruklayıp ardın sıra ağlarsam namerdim.

bir gün bu mahzun sevdadan geriye, kalırsa sadece o hüzün kalır. Sen de anladın ki yapayalnızız. Buluşmamız yasak, görüşmemiz uzak. Devrilmiş kadehler gibi dönüyor başımız. Ne ilersin? Ah güzelim, incinmiş bir sesi vardır yağmurun. Yanaklarına vurduğunda hissedersin. Ve bir veda sözcüğü saçlarına titreyen bir öpücükle dokunduğunda, bu anı dondurmaya yetmez nefesin. Bir film sahnesi gibi akar gider ayrılık. Ne ilersin? Biz zaten hiçbir romanda kendi hayatımıza rastlamadık. Bütün şarkılar bizi yanlış anlatmıştı. Ve bütün bulmacalar yarım bırakılmıştı. Tenha sokaklarda üşüyüp durdu sırtımız. Oysa tuttuğumuz balıkları bile yeniden denize bağışlamıştık. Biz hayata dair hiçbir yanlış yapmamıştık. Ne ilersin? Biz bu sonucu hak etmedik. Hayır, etmedik. Ömrümüz bu talana layık değildi. Bazen acı vurdu, bazen de yağmur. Hiç gülmedi yüzümüz, hiç büyümedi gülümüz. Bizi yalnızca akşamlar kucakladı biliyorsun. Sabaha çıkmayan bir yoldu yürüdüğümüz.

Bir gün bu öykünün sonuna gelince, ansızın desem ki hoşça kal canım. Unutursun, mecburen unutursun. Yıldızlar söner, bu aşk da biter. Bazı gün hatırlayınca sessizce ağlarız. Ne ilersin? Ah bebeğim ah. Kekremsi bir tadı vardır gözyaşının. Dudaklarına sızınca fark edersin. İçindeki vurgun aşklar mezarlığında, ayrılık ölümden üste yazılınca, gideni durdurmaya yetişmez sesin. Bir inme gibi dolanır bedeninde pişmanlıklar. Ne ilersin? Biz zaten hiçbir sinemaya tam vaktinde yetişemedik. Bütün vapurlar bizden önce kalkmıştı ve bütün biletler biz gelmeden satılmıştı. Boşuna telaşlarda yorduk günlerimizi. Oysa Nuh'un gemisinde bile bize yer kalmamıştı. Ve hiçbir mutluluğa adımız kaydolmamıştı. Ne ilersin? Biz bu aşkı sürdüremezdik. İnan sürdüremezdik. Kalbimiz bu heyecana müsait değildi. Bize hep acılar kaldı. Bize hep yağmur. Unutmasan bile artık unutur gibi yapacaksın. Ve buruşturup buruşturup attığım kağıtlarda hiç bitiremediğim bir şiir olarak kalacaksın.

Kapılma umutsuzluğa. Yalnız değiliz. Onlar hani o bildiklerin, göründükleri kadar çok değiller. Baksana, her yer biziz. Ben, bizden olan bütün insanların dostu, adı haritalarda bile bulunmayan bir köyündenim Anadolu. Güzel şeylere hasrettir memleketim. Güzel şeylere hasret bu dünya. Yıllardır kanda ve ateşte mısralarım. Yanan şehirlerin, ağır tankların tekerlekleri arasında. Biliyorum, yaylım ateşlere girilmiştir gönlümüzce Pasifik kıyılarından Volga'ya kadar. Benim arzumanım kaldı hürriyet boylarında tank oynatanlar. Bütün kıtalarda, Tuluvarz'da, İslam içinde, küffar içinde, mülhit, mümin ve vatanseverim. Fakir, cefacı topraklarım içinde mendil tutarım, diz vuranım, baş çekerim. Zeybek'te, halayda, Tamzara'da. Ben küçük Yusuf'um Çit köyünde, çapak çapak ela gözlerim. Kıl keçim kızdır, annemin memesi yara. Benim saçlarım belik belik, bıyıklarım burma burma. Gözlerim kara kıyma renginde ama Erzincan oynamış ağlamışım. Irgatlık etmişim el kapısında, dolu vurmuş bahçelerimi. Çekirge inmiş tarlalarıma, ben bir yolcuyum hemşeri. Manisa bağlarından geçtim, Aydın incir tarlalarından çığlıklar getirdim. Üzümleriyle beraber çürür gibi düşen insanlarımla sıcak, tuzsuz gevrek denizi yemişim. Alacakaranlıkta bucalı işçilerim, unutur muyum seni? Derdini, ekmeğini bölüştüğüm, türküleriyle bizi ağlatan memleketlim. Karadeniz'in rumalikarı tütünü, bende türküler oldu ağlamaklı. Bende türküler oldu dizim dizim. Doldurdum sineme, ciğerlerime, doldurdum derdi mihneti, pamuk tozunu, kömür tozunu. Memleketimin şarkıları kadar acı çektim. Ben Ahmet Çavuş'um, attığım kurşunlar gitmezdi boşuna. Şimdi kuzgunlar iner tazeleşme. İki kere kesem dene verdiğim, dost dediğim kıydı bana. Ben Kürdoğluyum, derim ki yiğitlik kadim. Ben Nazif'im, Urfa'ya karşı vurdular beni. Ağlasın Urfa, ben şairim, halkların emrinde, kolumda, safında. Satırlarım vardır kahraman, satırlarım vardır cılız, cesur ve sıtmalı. Akdim var, terli atlet, fanlalı göğüslerden püfür püfür geçeceğim. Bir de aşığım, kanlı bıçaklı, yar için serden geçeceğim. İnan ki ciğerparem, inan ki sevgilim, bu hususta üçten, beşten, senden geride kalmayacağım.

ertelenen sevdaların bedelini ödemiyor yaşam. O zaman şimdi sımsıkı tutup yüreğimizi bir kez daha yitirmemek için geleceği suskunluğu bozmanın zamanı gelmedi mi? Özlemek yetmiyor. Özlemleri sıraya koymak gerek hikayenin bu yerinde. Varsayımlar üzerine kurulan gelecekte eğilmeden, bükülmeden varmak için hedefe. Kaçakçısı olmadan duyguların yakalayabilirsek birlikteliği bugün de bizim yarın. Demem şu ki sevgili, bir yerinde yaşamın birileri bittiğini anlatıyorsa durmadan sevdaların ve az buçuk tutunduğumuz yerinden basıyorsa yüreğimize direnmek gerek. Direnmek gerek ki hem de nasıl. Hani diyor ya usta, o iyi insanlar o güzel atlara binip gittiler. Gitmemişler. Gittilerse de dönmüşler. Sevdaları zulalarında konuşacakları günü beklemekteler. Silahımsın. Başım havalarda gezerim, en yıkık günlerimde bile. Atımsın. Ölümü çiğnetmedin düşmanıma, karanlıkta kurşun yağarken üstüm. Karımsın, dönümü paylaşan tarlamsın benim. Kollarımda uyuttuğum geceler seni, göğsüne sığındığım geceler senin. Öfkemi bir tabanca gibi denediğim geceler senden. Kulaç atmışçasına kızılırmakta yorulup düştüğüm geceler senden. Ve ilk görüyormuşum gibi baktığım gözlerine, kızıltılı sonbaharlar, alabulut yazlar, tren tren yolculuklar. Seni ben ekmek paramız olmadığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben korkunun kara tırnaklı titrek elleri bileklerime bir hayalet gibi sarıldığı günlerde de gördüm. Yiğittim. Seni ben zorlayıp o peygamber köşkünün kapılarını, hücreme temiz çamaşır ve sigara ve selam yolladığın günlerde de gördüm. Yiğittim. Bir çift ateş karanfil, bir dost kitap ve bir bardak su gibi beklediğin günler de oldu hasta yatağımın başucunda. Yiğittim. Soframızda kuş sütü, balık yumurtası yoksa da işçi ellerinin tadı, aydın gözlerinin balı var. Ne zaman kekik koksa, gül koksa çamaşırlarım, elma, erik, ceviz, zeytin, portakal, anam koksa çamaşırlarım, ucuz çamaşırlarım, ucuz sabunlarda ellerini alırsa. Ellerin canım karım, ellerin. Yaban güllerine, mısralara, pırnallara değen ellerin. Ellerin canım karım, ellerin. İki taştan bir un eden ellerin. Ve göller bölgesinin gül bahçelerinden, gül toplar gibi haziranda, şafakta, çetin kitaplardan bal toplayan ellerin. Canını okumuşlar ekmeğimizi, zincire yatırmışlar delikanlı günlerimizi. Kan etmişler ellerimizi, kan etmişler düşlerimizi, canım gülüm kan. Gayri biz ölüm yok. Kavgayı, şiiri ve seni çok seviyorum.

kökenli taneler kalmadı. Yazıktır şu geçen ömre, yazık. Bir dost bulamadım. Gün akşam oldu.

çizebilseydim bahar olacaktı yüzüm. Yazabilsem en uzunu şiirlerim. Olmadı, beceremedim. Adını duvarlara yazacak çağım da çoktan geçti benim. Yasak sevdamın gözaltı tarafı, çaresiz seni yüreğimde erittim. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi, hoş geldin. Senin olmadığın zamanlarda da sevmiştik, olmadığın bağırlarda da. Ama hiç bu kadar telaşlanmamıştık. Beklememişiz üstelik birbirimizi. Birlikte ıslandığımız yağmurlarımız yok. Ne kavgalarımızın adı bir olmuş, ne dost diye baktığımız yüzler. Ayrı ayrı akmış gözyaşlarımız. Ben asırlardır okşamamışım yanağını, senin yüzün ağlamaktan yorulmuş. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Bir yüzün vardı görmediğim. Bir sesin hiç duymadığım. Kokunu çiçeklerle tanımlayamazdım. Dokunmadım. Bilemezdim ellerinin beyazlığını. Hangi şarkının neresinde, hangi şiirin en sevdalı sözünde çıkacaktın bilemezdim. Dilimin ucundaydın hep. İşte şimdi düşüverdin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ağır ağır çıkılan bir merdiven yok. Eskittiğin yıllardan değil. Sızlayınca yüreğin anlıyorsun. Yine gecikmişsin. Sen yeni yeni öğreniyorsun sevmeyi. Bense çoktan düşürmüşüm aklımı. Gönlün bedene baş kaldırdığı yerdeyim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Unuttum. Bana ne vakit gelmiştin? Saklayacaktım seni. Yüzün gözümde kalacaktı. Bilmeyecektin böyle sevildiğini. Uykusuz gecelerimde büyüyecek. Sensiz sabahlara uyandığımı duymayacaktın. Olmayacaktın sıradan. Eskitmeyecektim sevdamı. Yoksa yine mi beceremedim? Ama yine de hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ben bir bu dağları eskitemedim. Bir de sana düşmüş yüreğimi. Gittiğim yolları hiç hesaba katma. Düşünü görmediğim uykular zaten haram. Gökyüzünü boyayacak zaman da kalmadı. Hadi sar kollarını, ayrılık diyeceğim, dilim varmıyor. Daha yeni söylemiştim. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

Saatin zembereyi boşaldı. Bodrumlu balıkçı İsmail çoktan denize açıldı. Antalya'da barlar kapanalı yaklaşık bir saat. Kars'ta saçakları çatıların hala buzları taşımakta. Ve ben hala üşümekteyim sensizlikten. Düşlerimi hiç terk etmedin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Deniz tuzunu saklıyor. Çizdiğim beyazlarda karlar çürüdü. Suyumuz ekşi, gönlümüz kırık. Sevip de kaçanların hiçbiri yüzyıllardır yakalanamadı. Firari'nin umudu tükenmiyor. Yaşamadan bitmiyor kör olası. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bu hikayenin gecesini uzun mu yazdım? Bir tek elin kalacak elimde. Sıcak tut, söndürmesin derim. Kapat gözlerini. Sabahı geciktirelim. Yorgun olduğu kadar suskundu gönlüm. Senden evveli anılara yükledim. Sevdaya dair ne varsa duyduğum yetersiz şimdi. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Ne lazım benle işte Necahit Sıtkı. Onlara geciktiğim gibi geciktim sana da. Yaşını yaşıma erdirip bir yol. Yazılan onca şiiri, tutulan onca şarkıyı ne yaparız şimdi? İkinci perde deyip başlayalım ki. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyiş. Bir tarafımızı Eylül'de bulamışlardı. Kalanı sevda. İçtiğim içkiye seni düşürdüm. Bu akşam gözlerini küllükte söndürdüm. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Yaşlı yüzümü değdirmek için yüzüne, İlişmek için gözüne, ben yaktım ışıkları. Uzak sevmenin ağırmış faturası. Düşünsene, nasıl uzun beklemişim. Bağışla sevgilim. Yine ben geciktim. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Korkunun bittiği yere yazdım adını. Dağların en kuytu yerine. Sonsuzluk değildi beklediğimiz. Bir parça mutluluk diye diretmiştik. Çok mu geldi bilmem ki Tanrı'nın gözüne. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

Eskidi saatler. Zamanı geldi. Yeniden düşmeliyim yollara. Geceler sırtımda. Cebimde sevdalarım. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Düşlere saklamalı şimdi yari uyanmamacasına. Yükselmeli ateşim. Kanamalı sıkmaktan avuç işlerim. Terleyip atmalıyım içimden seni. Kimseler bilmemişti, görmemişti gelişini. Benden gidişindeki gibi. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

sakin göllerin kuğusuyduk. Salınarak suyun yanağında ve okşayarak nülüfer saçlarını gecenin sonumuzun adım adım yaklaştığını görürdük. Yarılan ekmeğin buğusuyduk. Paylaşılan zeytin tanesinin, yüzümüze saldıran yağmur avanesinin, biz hep üşüyen burnumuzu avucumuzda hohlayarak yürürdük. Hiçbir hesabımız yoktu kimseyle, hiçbir aykırı yanımız, hiçbir yalanımız. Özüm yaşarıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Biri saksımızı çiğneyip gitti, biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Solmasaydı gülümüz böyle.

dağlarda çoban ateşiydik. Sarmalayarak acı bir sevda masalını ve hıçkırarak hırçın rüzgarların kavalını, namlunun bağrımıza sinsice sokulduğunu bilirdik. Ceylan'ın pınara inişiydik. Vedalaşan birkaç damla gözyaşının, tenine kan bulaşan o masum çakıl taşının. Oysa biz dualarımızda hep birbirimizden daha önce ölmeyi dilerdik. Bazı sorumluluklarımız vardı hayata ilişkin. Bazı basit sorularımız, anlaşılır bazı sorunlarımız. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. İncinmeseydi gençliğimiz böyle. Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı kaderde buluşurduk, sevmeye tutuklu gibi. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi öykümüz böyle.

Ay doğarken bir söğüdün ardından, göl yüzünde sisli bir esintiyle, akşamın göğsüne hüzün serperek ve yağmurdan geceye çiçekli perdeler çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. En umarsız, en umutsuz gününde, bağrına bir yumruk çökeldiğinde ve dağların mazlum ateşi o güzelim saçlarına cayır cayır yanıp ulaştığında, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün bir kavganın içinde, helal bir ekmeğin peşinde ve kurtlardan arta kalmış yüreğimin can çekişen o son parçasını da sana sakladığımı bil. Bil ki haykırırcasına, bu esir gövdemi yakarcasına, kavuşmak için o serin bağrına ateşten bir yol arıyorum.

Kar yağarken mor dağların ucundan, sol yerinde sessiz bir iniltiyle, yastığın yüzüne yaşlar dökerek ve akşamdan gizlice bir ah çekerek, beni düşün, beni düşün, unutma. Kan kızılı bir gelincik seherinde, sırtıma kahpe bir hançer indiğinde ve bu gencecik ve bu hemencecik ölüm çığırtkan bir gazete başlığında, çığlık çığlık sana kavuştuğunda, beni düşün, beni düşün, unutma. Beni düşün şehre her yağmur yağdığında, ıslak ve kırılgan bir türkünün içinde, göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında, bastırarak kalbini avuçlarımla sesini okşadığımı bil. Bil ki yalvarırcasına, uzayan yollara dağılırcasına, sonsuz bir mahşerin ortasında bir zemzem suyu gibi seni özlüyorum.

Zamanı yok. Zamanı yok demişlerdi bize sevmenin. Ondandır her daim güler yüzümüz. Ölürken bile. Yıkılması yok sevdaların. Düşlerden uzak yaşamasını bilene. Kaç kez kovaladıysam baharı, takvimler kışı erken yazdı. Ölümsüz aşkı ararken bir ömür yoka yazdı. Varsın olsun, üç günlüğüne de olsa seni bana yazdı ya. Yani.

Sokak başlarını güneş, yolları gece tutar. Ne vakit ayrılsan sevgiliden, işte o mevsim seni tutar. Kendi öykünü kendin boğarsın. Ölümün yaklaştığını böyle günlerde anlarsın. Hiç bilmedik kim yazmış bu yazıyı. Ne ilk doğan sensin, ne de son ölen sevda yüzünden. Sen iyisi mi söyletmemeli.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca hep ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

beni uzaklaştırmaya çalışırken aklından geçenleri seviyorum. Bizden büyük tanrısı yok yalnızlığın, getirdiğin hevesi, götürdüğün imkanı seviyorum.

çaya karan fil katardın, kattın. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardın, kattın. Sen benim hocanımsın, bu gidiş hangi gidiş, bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına, yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni, hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum, Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum, İçine karanfil katıyorum, içemiyorum, usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray yıkıldı işte. Gittin ya, gittin işte. Bir ormancı türküsü kaldı belleğimde. Bir de acıyı ikiye katladığımız.

denizine küsmüş bir martı gibiyim. Dalgalar üstüme üstüme geliyor. Ah pınar gözlüm, suç ortağım, bu yarayı taşıyamam. Sen gidersen yaşayamam. Bu senin yaptığın korsan bir eylem. Her şeyi dağınık bırakıp aniden çekip gitmek. Bu sabah cebimdeki bütün paraları mendil satan çocuklara dağıttım. Ah pınar gözlüm, her şey ters duruyor bu evde. Yerdeki kilim, odadaki halı, pencereler kapalı. Hiçbir şeye dokunamıyorum. Dön, dön sevgilim. Sensiz yapamıyorum.

Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın. Görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil. Yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an, elimi nereye koyacağımı şaşırdım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta. Ben darda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan.

Hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz uyum. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

Geberiyorum, geberiyorum kederden. Geberiyorum.

Bugün sen çok öleceksin. Biraz düşlerini eğil. Orada bir şey bulacaksın.

0: Teşekkürler ederiz. Çok sağ olun.
1: Hüsnü Arkan için kocaman, çok kocaman bir alkış rica ederim.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Cem Adrian'a ben teşekkür ediyorum. Onun için kocaman bir alkış.

Gözlerin düşünce bulutlarına şehrimin, bir zerrene bin parçaya bölünendim. Bir gün gideceğin tutarsa eğer, beni de al yanına, götür beni buralardan.